Bu Feli, Bu Veronica, Bu Lita, Bu Yunita, Bu Jenny ABC, Bu Lali Ketapang, Bu Debora, Bu Mariame, Bu Gloria, Bu Meli Bunkop, Mom Nurul, Pak Adrilo, Pak Alek, Pak